sen rüyanısına vermeydinin patuho mamin umiru. Ni wona mayen suse aman frafwati se ye yen suse ya sedidia. Adiye nesi mkwane se yen tubari me hunyom. Yabatan hunyom ni akana ni onyama chrese oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.